Ocean Badan Cuma Gece saat 10.00'de Kundin Mazmulli Davamı Hit Lunch Umar Bek ve Mohinur Bilen FM 98'de

sanma deganlar. Aytdilar qilmagan edim, yonasan yonma deganlar.

meni sevgim halol. Mana oldingdan mamu tun nazaringda. Xudoyim yaratgan muhabbat ko'nida. Kel meni yonimga qizaloq uyalma. Yana ikki qadam jonginamayama. Agar eshitsang yuragim tezlashdi. Xuddi kech qolganday.

0: yuksak kız kuhanlik. Senge daim tileymen sağlık, amanlik. Kişanenge bitilsine yar kuhanlik.
1: Hit FM. Oldinda yanada zo'r qo'shiqlar.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21. Hit FM'de Fazliddin Husniddinov

0: mı? Davrbank'tan resmi daromatsız 300 milyon som geçen mikro kredit. Pulunu işletin, 30 kunda kaytarın ve umuman faiz tolemen. Batafsın 1284 kısa rakamı, yok ki Davrbank'ın özünüzge yakın filialıge müracaat kınin.
1: Hitafım reklama bölümü. 33 598 00.
2: Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Yoshligim esimga tushib ketdi, yosh bolaligimizda to'yda yugurib yurardik u odam yoqiga. Hozir eslasam uyalib ketaman, bilmayman nima uchun o'sha kelin kuyovning stolida turgan to'rt shirinlikka o'zimizni otish yaxshi ko'rardik. Bilmayman, bitta o'zim emas, yosh bolalar hammasi shunaqa edi. Kim boradi, kim tegini oladi, kim aniqa qo'li bilan shunday borib yulib keta oladi, ozginasini yeymiz maza qilib deb, o'sha kreminimi yo bir ozginasini yulib olib yeyish uyat bo'lsa ham, hozir uyalaman shu nima uchun unaqa qilganimni o'ylasam. Lekin o'sha payt bizni qishlog'imizda moda bo'lgan, shu yosh bolalar uchun moda bo'lgan, yosh bolalar o'rtasida napitkalar o'g'irlab maza qilib yurardik. O'sha payt to'yda qulog'imga chalinib qolib ketgan ey sabo gulshanda uchrat borib, o'sha shunday esimga tushib ketdi hozir. Ijrochisini bilmayman, lekin qo'yib bersangiz xursand bo'lardim. Rahmat.

Aşkım beni daha sık tutuyor. Kalbim her zaman seninle. Belki ölürüm.

aytar bo'lsam senga ey yor, yurak to'la muhabbat bor. Meni shunday takror takror sevsin. Joning berib, boring berib, dilda yotgan zoring berib, meni har kun yo'qlab kelib sevsin. Chaqirsam zum deb labbay, gulim desam bitta jilmay, Otabekning kumushiday sevsin. Bahorday gul ochib, iforing har tomon